0: olursa kadınları tanımaz. Hem videoda açık body, like, share ve subscribe kadınları.
1: Radio Bihani 97.6 MHz

0: Emre. Tamam, ders akatlay. Kendi bak. Hem videoda acı body like, share ve subscribe godinoy.
1: Radio Bihani, 97.4 MHz.